0: Adamlar ne yapıyorsunuz?
1: Fire alarm Chester, ambulance 1 responding.
2: Loud ambulance to get sir, Texas ambulance when you're responding.